0: bengi iki kancane oke ya, Mas?
1: Kirangan.
0: Piye lho, kok sampean ra kompak to, Mas? Napa sampean lagi semlenget?
1: Kok semlenget kaya, Mbak?
0: Tak kira lo loro lo, Mas.